hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri sev-

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

gibi sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, gök sarmaşıklar gibi.

yüzünü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin aşkımıza ilk hüznü getirdi.

0: doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

0: Reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde

0: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. 0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.

0: robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceri Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
2: Küpe FM

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan

0: Yer vermeyin. 0212 729 01 32. Siset.com.tr.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küpe FM'desiniz. Herkese mutlu hafta sonları değerli dinleyiciler. Sinema dünyasına ilgi duyanlar ve müziksiz yapamayanlar, hafta sonunun tadını hep beraber harmanlayacağız. Ve bir yandan harika şarkılar dinlerken, bir yandan da sinemanın büyülü dünyasına küçük bir yolculuk yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den, büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panelvan araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla Sarıbaşlar Otomotiv.

0: Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
1: Küpe FM reklam.

Keyif FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün özel bir dosyamız var film arasında. O da şu, onedio.com bir dünyanın gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmleri listesi yapmış. 50 filmlik bir liste bu. Bütün filmlere ayrı ayrı bakmayacağız. Çünkü o kadar zamanımız olmayabilir. Çok uzun bir liste çünkü, ama ilk ona şöyle bir bakalım. Değerli dinleyiciler, bir göz atacağız bugün. Konumuz süper kahraman filmleri. Gerçi son zamanlarda birazcık düşüşte, çok da revaçta değil süper kahraman filmleri diye düşünüyorum, ama her zaman ne kadar revaçta olmazsa olmasın yine de belli bir kitlesi vardır. Yine de bir şekilde belli bir düzeyde popülaritesi vardır diye düşünüyorum. Listemize birazdan başlıyoruz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: YKPFM reklam.
1: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
7: Bay Adabalık'ta manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM burası. Film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu hafta özel bir listemiz vardı. O da dünyanın en iyi ilk 10 süper kahraman filmine göz atacaktık. 10 numarada Logan filmini görüyoruz. Bir X-Men filmi. 2017 yılında vizyona girmiştim. Benim de çok keyif alarak izlediğim bir filmdi. Çok böyle hani X-Men fanı olan bir insan değilim ama Logan karakterinin derinliklerini yansıtan, karakter derinliğini oldukça iyi yansıtmış olan, görsel efektleri de tatmin edici olan keyifli bir filmdi. 9 numarada Thor Ragnarok filmini görüyoruz. O da 2017 yılı yapımı. Bu filmi izlerken de inanılmaz keyif aldığımı hatırlıyorum. Çok eğlenmiştim. Mizahi yönü çok güçlü bir filmdi. Zaten bence aksiyon ve süper kahraman filmlerinin içinde mutlaka ve mutlaka az da olsa mizah sosu olmalı diye düşünüyorum. Kendini çok fazla ciddiye alıp çok fazla böyle nasıl diyeyim soğuk tarafa çekmemeli diye düşünüyorum. Birazcık da kendisiyle eğlenebilmeyi, izleyiciyi eğlendirebilmeyi, mizah sosuyla çok farklı, çok daha renkli, keyifli bir kıvam yakalamayı bilmeli diye düşünüyorum süper kahraman filmleri. 8 numaraya geldiğimiz zaman 2017 yılı yapımı Wonder Woman filmini görüyoruz. Bu film açıkçası beni pek açmamıştı, çok böyle kanım ısınmamıştı. Ama bu listede yer vermişler. 8 numarada yer alıyor Wonder Woman. 7 numarada 1978 yılı yapımı ilk Superman filmini görüyoruz. Christopher Reeve'in canlandırdığı ikonik rolüyle Superman bu listede 7 numarada yer almış. Dünyanın en iyi süper kahraman filmleri listesinin geri kalanına göz atmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktı.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
7: Küpe FM'in kültür sanat programı film arasına devam ediyoruz. Bu güzel hafta sonunda değerli dinleyiciler. Birçok kategoride sinema var biliyorsunuz. Sinemanın birçok türü var. Korku sineması, dram, aşk, bilim kurgu, çizgi roman. Siz en çok hangi tarza, en çok hangi türe yakınsınız bilemiyorum ama çizgi roman filmleri sinema türleri arasında en çok ilgi gösterilen türlerden bir tanesi. Ve bugün gelmiş geçmiş en iyi ilk 10 süper kahraman filminin değerlendiği bir listeyi paylaşıyorum sizlerle. Ama önce güzel bir müzik aramız daha olsun isterseniz. Biraz sonra listemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

FM burası ve film arasına devam ediyoruz. Dünyanın en iyi süper kahraman filmleri listesini bugün paylaşıyoruz sizlerle arkadaşlar. 6 numaraya gelmiştik. 6 numarada Demir Adam var. Benim çocukluğumda mesela 1990'lı yıllarda Demir Adam pek popüler bir çizgi roman kahramanı, bir süper kahraman değildi. Hatta hiç bilmiyordum. Bilmiyorum tarihçesi nasıldır, hangi yıl ilk çizgi romanı yayınlandı, ilk hangi yıl bir filmde gördük Demir Adam'ı, tam emin değilim ama patlamasını 2000'li yılların sonlarında yaptı diye tahmin ediyorum. Bu film işte 2008 yılı yapımı. Iron Man filmiyle adını büyük kitlelere duyurdu diye düşünüyorum. Ve bu listede de 6 numarada. 5 numarada efsanevi süper kahraman filmi Christopher Nolan'ın elinden çıkmış The Dark Knight yer alıyor. Gerçekten de birçoğumuzun çok defa seyrettiği bir film diye tahmin ediyorum. Sadece bir defa izlemekle yetinmediğimiz filmlerden bir tanesi olabilir. Dönüp dolaşıp açtığımız, içine düştüğümüz bir filmdir. The Dark Knight efsaneler arasında zaten. 4 numarada Avengers filmini görüyoruz. 2019 yıl yapımı Avengers Endgame bu listenin zirvelerine doğru karşımıza çıkan filmlerden bir tanesiydim. Evet, sizin favori süper kahraman filminiz şimdiye kadar karşımıza çıktı mı listemizde bilemiyorum ama çıkmadıysa da ilk 3'e de bakacağız birazdan.

0: FM reklam.
1: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışveriş

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM Reklam.

Kültür FM'de tüm zamanların en iyi süper kahraman filmleri listesine göz atıyorduk. Bugün değerli dinleyiciler, özel bir dosyamız vardı. İlk 3'e gelmiştik. 3 numarada Black Panther filmini görüyoruz. 2018 yılı yapımı bu güzel film gelmiş geçmiş en iyi ilk 3 süper kahraman filmi arasında gösterilmiş bu listede. IMDb puanı da bu arada 7.3'müş. 2 numarada birazcık beni hem şaşırtan hem de sevindiren bir film çıkıyor karşımıza. The Incredibles, yani İnanılmaz Aile. Aslında motomot birebir çeviri yapacak olsak İnanılmazlar aslında filmin birebir çevirisi ama İnanılmaz Aile olarak ülkemizde vizyona girmişti. Daha sempatik, daha sevimli bir isim. Böyle bir çeviri bence de daha mantıklı olmuş. Neden sevindim 2 numarada The Incredibles filminin karşıma çıkmasına? Çünkü bu filmi izlediğimde gerçekten inanılmaz hayran kalmıştım. Çok sevmiştim. Görsel efektleri, enerjisi, hikayesi, karakterleri çok çok hoşuma gitmişti benim. Dolayısıyla böyle favori bir filmimin böyle bir listenin ikinci sırasında yer alması da beni sevindirdi açıkçası. Ve geliyoruz bir numaraya. Tüm zamanların en iyi süper kahraman filmleri listesinde bir numarada gördüğümüz film tabii ki Spider-Man Into the Spider-Verse. 2018 yılı yapımı bir Örümcek Adam filmi değerli dinleyiciler. Örümcek Adam'ı severler, süper kahramanlar arasında Örümcek Adam fanı olanlar bu listeden zannediyorum ki oldukça memnun kalmışlardır.

0: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM'de bugün yine film arasıyla sinema dünyasının nabzını tuttuk arkadaşlar. Sevgili sinema severler, sinema dünyasında yeni bir yolculukta tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Radyonuz Küpe FM'den 13 Haziran 2026 Cumartesi gününde sizlerleyiz. Aynı zamanda milyonlarca öğrenci arkadaşımız bugün LGS merkezi sınavı olan 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleşen bu sınava katılıyor. Herkese başarılar diliyoruz. Aslında yarın yapılacaktı bu sınav ve bakanlığın kararıyla 14 Haziran yerine 13 Haziran günü, yani bugün olarak güncellendi. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz bu sınavda. Melek Mosso radyonuzda şimdi Yaşamak dedikleri şarkısıyla.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küper Fan ve Cumartesi gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Müzik dünyasının en iyileri ve en yenileriyle beraber. Romantik ve enerjik dünyasıyla sevgili Buray burada olacak. Yine bu şarkısıyla Berkin Koray klasiğini güzel bir şekilde seslendirdi. Ve işte Seni Her Gördüğümde şarkısı şimdi radyonuzda.

0: FM reklam.
1: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundan Küpe FM'de cumartesi keyfinde ilerlemeye devam ediyoruz. Herkese tekrar merhaba, güzel bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sırada bu defa sevgili İlyas Yalçıntaş burada olacak. Sevilen ve yeni çalışmalarından birisi cumartesi gününü bizlerle beraber taşlandıracak. Kuralsız radyonuzda.

0: eğlence Lider Club'da buluşuyor.
1: Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

0: Kemeroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Efsaneleşmiş bir hiti günümüzün modern rap sound'uyla yeniden dinlemeye ne dersiniz? Sevgili Sefo burada olacak şimdi. Mustafa Sandal'ın isyankar yorumu hem nostalji meraklılarına hem de aslında yeni nesil ritimleri sevenlere hitap edecek Küpe FM'de. Hafta sonu enerjimizi de zirveye taşıyacak. Şimdi radyonuzda. Korkmaya.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
1: Orzaks'tan. İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.
2: Her gün. Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpü FM'desiniz. Cumartesi gününde çalışanlara bu arada kolaylıklar diliyoruz. Onları unutmuyoruz. Yollarda olanlara, yollarda mesaisine devam edenlere, şoförlerimize de buradan kolaylıklar diliyoruz. Hem taksi hem dolmuş şoförlerine ve toplu taşımada bize kulak verenlere, Küpü FM'e kulak verenlere de buradan keyifli hafta sonları diliyoruz. Müzik dünyasının yine en dikkat çeken isimlerinden birisi, o kendine has hüzünlü ve duru tarzıyla yine kalplerimize dokunan, belki biraz melankolik ama bir o kadar da huzur veren şarkıların sesi. İşte cumartesi öğleden sonranızın o sakin ve keyifli anlarında bu güzel ezgi bize eşlik edecek. Göksel'den ayrılıyoruz. Radyonuz Küpü FM'de.

0: Reklam. YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Küpe FM reklam.
9: Müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden birisi daha burada olacak. Jabbar burada olacak. Sakin ama bir o kadar da derinlikli vokaliyle karşımızda olacak. Cesaretsizce olmuyor diyor sanatçı. Biz de bu hafta sonu cesur kararlar almanız ve hayatın tadını çıkarmanız dileğiyle bu şarkıyı sizlerle Küpe FM'le buluşturuyoruz. Mutlu hafta sonları.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Herkese tekrar keyifli hafta sonları diliyoruz. Küpe FM müziğine en sevilen yıldızlarını radyolarınıza getirmeye devam ediyor cumartesi gününde. Sevgili Mert Demir burada olacak. Bu arada bu ay içerisinde de harika konserler vermeye devam edecek. Özellikle İstanbul'da 28 Haziran akşamında eski yeni en sevilen şarkılarını pazar günü öğle saatinde saat 15'te vereceği konserle süsleyecek. Bu arada bir sonraki ay Temmuz ayında ise Bursa'dan bizi dinleyen Mert Demir hayranları varsa onlara da hatırlatayım. 14 Temmuz akşamında saat 21'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda güzel şarkılarını söyleyecek Mert Demir. Belki hayatının aşkı dediği Serenay Sarıkaya'da hem İstanbul hem de Bursa'daki konserlerinde onu yalnız bırakmayacaktır. Ne dersiniz? Ve sizi de elbette yalnız bırakmayacak olan o kişiyle beraber bu güzel konserleri yaz akşamında o güzel esintiyle bence dinlemek harikulade olacaktır. Küpe FM'de biterse hatıran radyonuzda.

0: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.
3: Radyonuz Küpe FM'de artık noktalıyoruz efendim. 13 Haziran 2026 Cumartesi gününde beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim sevgili dinleyiciler. Ve son olarak sevgili Mabel Matiz burada olacak. Dağılıyorum olaysız adını verdiği şarkısıyla. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Efendim herkese merhaba. Güzel bir cumartesi günü olacağını ümit ediyorum. Havalar birazcık soğuyacak dediler uzmanlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki kendimize her zaman olduğu gibi. Ama bir yandan da Küpe FM'de en iyilere eşlik etmek üzere hazırım. Neden? Çünkü havalar nasıl olursa olsun bizim havamız her daim iyi burada.

0: Alfa FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Kışın Karaca'yla Yaz'la devam edelim. Çok güzel yorumladığı şarkılardan bir tanesi. Bu arada Işın Karaca geçtiğimiz günlerde kendisi için kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var diye bir not bırakmış. Neden kötü yorum yazıyorsunuz? O kadar emek verdi, zayıfladı. Nihayetinde gayet de güzel oldu. Ama insanlara yaranmak asla ve asla mümkün değil. O yüzden insanlara yaranmaya çalışmamak lazım. Onun da zaten öyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Ve işte Işın Karaca.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: hiç sevmeyin.
1: Tarkan'la devam edeceğiz. Ankara'da biliyorsunuz halk konseri verdi. Megastar Tarkan ve geçen yıl kaybettiği annesi için seslendirdiği unutmamalı şarkısı sırasında sahnede gözyaşlarına boğuldu. Gerçekten çok duygulandı. Çünkü duygulanmaması mümkün değil. Tüm kaybettiğimiz değerli annelerimiz için, babalarımız için, sevdiklerimiz için olsun Tarkan ve unutmamalı.
0: Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

0: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

Çatıdaki Yağmurum'la, Kaan Boşnak'la, Anıl Piyancı'yla devam edelim. Anıl Piyancı diyor ki kim popülerse onunla düet yapıyor diyorlar benim için. Orada bir yanlış anlama var. Genelde benim düet yaptığım isimler sonradan popüler oldu diyor. Zeynep Bastık'a şarkı götürdüğümde YouTube kanalı bile yoktu. Ezel de ilk profesyonel kaydını benim stüdyomda aldı diyor. Öyle diyorsa doğrudur. O zaman Çatıdaki Yağmurum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

sırada kim olsun, Edis olsun. Edis'ten ne dinleyelim? Duman dinleyelim. Geçen günde konserde sahnede Yıldız Tilbe'nin unutulmaz şarkısı. Bence Yıldız Tilbe'yi Yıldız Tilbe yapan şarkı Delikanlı'mı söylemiş. Tabii ki harika bir yorum yapmış. Tabii ki çok güzel söylemiş. Edis de bu anlamda çok başarılı isimlerden bir tanesi. Ciddi anlamda güzel söylüyor, güzel yorumluyor birçok şarkıyı. Ve işte

Jimmy, Cenk ve Çıkmaz Bir Sokakta var şimdi sırada. Hiçbir şey yapmamak özgürlük mü diyorlar. Gençler yatakta çürüyor diye bir haber vardı. Hiçbir şey yapmama trendi büyüyormuş. TikTok'ta milyonlarca kez izlenen rot akımı gençlerin tükenmişlik hissini yeni bir dijital ritüeli dönüştürdü diyorlar. Uzmanlara göre bu yalnızca tembellik değil, çağın ruh haline önemli bir işaret. Evet, yani Z kuşağında da böyle bir sıkıntılar var. Zamanında bizler de kendimize göre bir takım kuşaklar olduk haliyle. Ama hiç böyle şeylerde yaşamamıştık. Ama onların da denk geldiği dönem tabii ki biraz daha karışık bir dönem oldu. Ne yapalım, onlara da hak vereceğiz bir yerde. Çıkmaz Bir Sokakta ve Semih Cenk.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzaks'tan. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

içi yorum ederimize İkilem ve Tuğba Yurt'la devam edeceğiz şimdi. Ederimiz ne? Artık ederimiz neyse ona içi yorum diyorlar. Güzel de söylüyorlar. Bu arada Instagram'ı hatırlatmak istiyorum. Instagram'da bizleri takip alabilirsiniz efendim. Instagram'da bizleri takip ettiğinizde hem çekilişlerimizden hem bizlerden hem radyonuzdan hem programlardan hem konuklarımızdan her şeyden haberdar oluyorsunuz. Aynı zamanda www.kupefm.com.tr'de tüm akıllı cihazlarınızdan bizleri dinleyebileceğiniz internet adresimiz ve işte içiyorum

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Hadise var sırada, ara beni diyecek. Bizler de ne yapıyoruz son zamanlarda? Yapay zekaya bir şeyler sorup aratıyoruz. Geçen gün bir tanesine sormuşlar. Biliyorsunuz yapay zekada bir tane değil, birkaç tane. Eğer bir insan olsaydım mutlu olmak için ne yapardım? O da diyor ki güneş gören yerlerde otururdum. Sık sık yürürdüm, bir şey üretirdim. Kahkaha atan insanlarla takılırdım. Kendimi bol bol yalnız bırakırdım. Yani kahkaha atan insanlarla takılacağız ancak yalnız kalacağız. Yani kahkaha atmayanlardan uzak kalalım diyor. Az kişiyle derin bağ kurardım. Demek ki yapay zekada insanlar konusunda bizle aynı fikirde. Ritüellerim olurdu ve kendimi affetmeyi öğrenirdim demiş. Ay gerçekten çok tatlı ve işte hadiseyle devam ediyoruz.

Ümit Sayın güzel bir düete imza attılar. Gerçekten de sevilen şarkılardan bir tanesi. Ya Sen Gidip De. Şimdi o iki değerli isimden bu harika düeti dinleyeceğiz. Hafta sonunun en sevilen günlerinden bir tanesinde. Bu güzel cumartesinde inşallah planlarınız, istekleriniz, ne yapmak istediğiniz hafta sonuna dair şu an sizinle beraberdir. Ne yapmak istediğiniz dediğim herhangi bir planınız, belki de yanınızdaki herhangi bir sevdiğiniz diyorum. Ve işte Bengü, Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.

0: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Küpe FM reklam.

Berkay Aslanlar doğuyor diyecek listelere yeni giren bir şarkı. Bu arada yeni tanıştığınız biriyle anında yakın hissetmenizin nedeni ortaya çıkmış. Vardır ya deriz, ay sanki yıllardan beri tanışıyoruz, hiç yeni tanışmış gibi değiliz diye. Hayatınızın bir noktasında yeni tanıştığınız biriyle güçlü bağ kurduğunuzu hissetmişsinizdir diyor uzmanlar. Sohbet su gibi akar, cümleler birbirini tamamlar, sanki yıllardır tanışıyormuşsunuz gibidir. Bu basit bir tesadüf değil. Esasında bu kusursuz iletişimin ardında beynimizin derinliklerinde çok somut bir nörolojik mekanizma bulunuyormuş. Bulunuyor tabii ki. Güzel. Çok da ayrıntıya girmek lazım mı? Yakın hissettik mi? İyi hissettik mi? Yeter. Girmeyelim çok ayrıntıya. Ve işte Berkay Aslanlar doğuyor.

Demet Akalın'dan dinleyeceğiz şimdi. Sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Tatil. Tabii ki Demet Akalın'ın da tatil şarkısı unutulmaz. Yaz dönemlerinde mutlaka dinlenir. Yaz sahnelerine de en çok çıkan isimlerden biri. Bu arada Benden Sorulur şarkısına beraber düet yapmışlardı Gökhan Özen'le. Bu sefer de Nazar için bir araya gelmişler. Demet Akalın'ın Nazar şarkısına da ilerleyen günlerde birlikte bir düet yapmaya hazırlanıyorlarmış. O zaman şimdi Demet Akalın ve Tatil'le devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Otocenter Lüleburgaz.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 0005 Çerkezköy 0282 888 9605. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın haftanın son gününde, pazar gününde yine burada sizlerleyim.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Küpe FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza emektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzakstan.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz. Chery.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Alp FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji
1: Orzaks'tan. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.
2: Zirvedekiler başlıyor.
3: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu hafta sonları ve beklenen an geldi. Haftanın en çok dinlenen, en çok konuşulan ve zirveye adını altın harflerle yazdıran 20 şarkısı hazır. Kulaklarınızı dört açın çünkü önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye'nin kalbi bu frekansla atacak. Acaba bu hafta zirvenin sahibi kim? Geçen haftanın bir numarası yerini koruyabildi mi yoksa dipten gelen büyük bir sürpriz mi var? Hazırsanız arkaya yaslanın, sesi açın ve ritme ayak uydurun. Zirvedekiler 20 geri sayımı birazdan başlayacak. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Eylül 2025'te hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Gülli'ye duyduğu hayranlık nedeniyle tamamen bir saygı projesi olarak hayata geçirdiği Oyuncak Gibi isimli parçasının yeni yorumuyla Aleyna Tilki 15. haftasında bizlere veda ediyor.

harika bir müzik yolculuğuna daha hoş geldiniz. Günün yorgunluğunu, stresini bir kenara bırakıyoruz. Çünkü şimdi sözü müziğin en iyilerine bırakma zamanı. Sizin oylarınızla dinlenme tercihlerine şekillenen müzik dünyasının en prestijli listesi Zirvedekiler 20 başlıyor. Listemizde bu hafta yeni giriş var. Basamakları hızla tırmananlar var ve tabii ki o en tepedeki koltuk için kıyasıya bir rekabet var. Kulaklığınızı takın ya da sesi biraz daha açın. Listemizin ilk konuyla yolculuğa çıkıyoruz. Çok yakın zamanda tamamı İngilizce olacak yeni bir single için çalışmalarını sürdüren, bundan sonraki süreçte global odaklı projelere hız verecek Manifest Kızları Başrol Sensin isimli parçalarıyla bu hafta 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Küpe FM reklam.
5: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.
6: 19 numara.
7: Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve Atina Havalimanı'nda görüntülenen sade ve doğal haliyle dikkat çeken Sezen Aksu, Ey Aşk diyecek 19 numaradan.

28 numara. İstanbul sokaklarında geçen ve serbest koşu kültürünü yansıtan hareketli video klibin yönetmenliğini Berat Tunç'un üstlendiği Dağılıyorum Olaysız isimli parçayla Mabel Notice bu hafta 18 numaranın sahibi oluyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: 17 numara.
3: 10 yıllık sevgilisi Asil Gök'le bu yılın sonunda evleneceklerini açıklayan Derya Uluhani isimli parçayla bu hafta 17 numarada.

0: 16 numara.
1: Söz ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait olan TikTok ve Instagram gibi platformlarda yüz binlerce videoda kullanılan parçası Eller Üzer ve Serkan Nişancı bu hafta zirvedekilerin 16 numarasında.

15 numara. Fibromiyalji hastası olduğunu, göğüs ve sırta vuran ciddi ağrılar yaşadığını dile getiren Simge'nin Kalpsiz Bir Serseri isimli parçasını 15 numarada dinliyoruz.

0: Reklam. YKS'ye son 7 gün. Geleceğinizi inşa edeceğiniz o büyük güne sadece bir hafta kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak hayallerinize giden bu yolda hepinize yürekten başarılar dileriz.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
0: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Küpe FM Reklam.
7: 14 numara. 2026'nın popüler yapımlarından olan özel bir dizi için hazırladığı soundtrack projesine imza attığı Yeraltı isimli parçayla APO

0: Ya da yeraltı
1: 13 numara.
2: Melankolik tarzı ve güçlü lirik kalitesiyle dijital listelerin üst sıralarındaki yerini koruyan True Rap ve alternatif müziğin özgün seslerinden Ahiyan, Rüya Gibiydin DJ 13 numaradan.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: 12 numara.
3: Uluslararası müzik pazarında aktif şekilde yer almaya devam edecek yeni dönem lansmanları ve global projelerin detaylarını ise çok yakında açıklayacak Manifest, Daha İyi isimli parçayla bu hafta 12 numarada.

Hakim isimli popüler şarkısı için Silivri'de kamera karşısına geçerek yeni bir video klip yayımlayan Hande Ünsal'ın Umur Doma işbirliğindeki parçası Gel bu haftanın 11 numarasında.

0: FM Reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
4: 10 numara.
5: Ünlü rapçi Blok 3'ün yeni çıkan Kayıp Persona albümünde yer alan Çok Güzel Gülüyorsun isimli parçada düet yapan Poizi'nin Uyuyamadın Değil Mi isimli parçasını bu hafta 10 numarada görüyoruz.

Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering çalışmalarının tamamının kendisine ait olduğu Yardım Et Allah'ım isimli yepyeni teklisiyle de bugünlerde gündemde olan Emre Fel bir güldün diyecek 9 numarada.

8 numara. Spor branşlarımızın başarılarından kesitlerin yer aldığı video klibiyle kısa sürede büyük ilgi gören marşıyla dijital platformlarda ve YouTube trend videolar listesinde hızla ilk 10'a girmeyi başaran Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta isimli parçayla bu hafta 8 numarada.

0: Yanınızda. Saat 19. 7 numara.
1: Üretkenliğini hız kesmeden sürdüren dijital platformlarda baygın sarıl bana Efeler gibi ve bugün O Gün Değil Gülüm isimli yeni single çalışmalarını arka arkaya dinleyicileriyle buluşturan Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaları bu hafta 7 numarada.

6 numara. Kariyerinin en büyük konseri için gün sayan 28 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek La Kadral konserinde binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanan Blok 3, Kusura Bakma'yla bu hafta 6 numarada.

şarkının söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan, aranjörlüğünü ise modern soundları başarıyla harmanlayan, Kerem Akdağ imzası taşıyan Yangın Yeri isimli parçayla Türk müziğinin güçlü seslerinden Elif Buse Doğan zirvedekilere bu haftanın en yüksek yeni girişi olarak 5 numaradan dahil oluyor.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM
4: 4 numara.
5: Asılsız telif iddiaları veya sistem açıkları nedeniyle Haziran 2026'da tüm dijital müzik platformlarından geçici olarak kaldırılan ve yaşanan bu haksız sürece tepki göstererek kendi resmi YouTube kanalı üzerinden şarkısını yeniden yayımlayan Mebrure Değilim diyecek 4 numaradan.

numara. Trabzon'da düzenlenecek olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında Hande Ünsal'la birlikte aynı sahneyi paylaşacak APO'nun Ömrüm isimli parçasını 3 numarada dinliyoruz.

0: başlıyor.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Kosova'da düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry ile aynı sahneyi paylaşacak Manifest ve yepyeni Bombaları Ajda Pekkan destekli Hileli isimli parça bu hafta zirve ortağı oluyor.

popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de. Bir numara. Geldik listenin en tepesine. Hani bir söz vardır ya, zirveye çıkmak zordur ama orada kalmak çok daha zordur diye. İşte bu hafta o koltuğu kimseye kaptırmaya niyet olmayan bir isim var karşınızda. Rakipleri çok zorladı, arkadan çok güçlü şarkılar geldi ama o liderlik kürsüsünü kimseye bırakmadı. Haftanın en büyük zirvedekilerin bir numarası. Canlı sahne ambiyansı versiyonuyla sosyal medyada viral olarak Mayıs ve Haziran 2026'nın en çok konuşulan müzik olaylarından biri olan projesiyle televizyon programlarında yapay zeka müziğinin geleceği üzerine büyük tartışmalar başlatan Acıoğlu, İhtiyacım Var isimli parçayla bu haftanın yepyeni bir numarası oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Gelecek hafta Zirvedekiler listesinde taşlar yerinden oynayabilir çünkü müzik dünyasına bomba gibi düşen dijital platformları alt üst eden bir şarkı şimdi kapıyı çalıyor. Önümüzdeki hafta listemize çok yukarılardan giriş yapacağını tahmin ettiğimiz haftanın en iddialı aday ismi geliyor. Efsanevi müzisyen Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılını kutladığı Saygı albümünün 4. teklisi olan Ya Sen Gidip De şarkısını modern bir düzenlemeyle yeniden yorumlayarak dinleyicilerle buluşturan Türk pop müziğinin başarılı kadın vokallerinden Bengü bu haftanın ilk ve son aday ismi oluyor.

Bir Zirvedekiler 20 geri sayımının daha sonuna geldik. Bu haftada müziğin en iyilerini bir araya getirdik. Zirvenin sahibini hep birlikte belirledik ve kulaklarımızın pasını sildik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde ve aynı saatte müziğin tam kalbinde. Zirvenin basamaklarında buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, müzikle kalın. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.

0: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Süper FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Küresel olarak platform ve uygulamaların yaş doğrulama seçeneklerini artırması ya da güvenli hale getirmesine yönelik bir baskı var. Discord ise kendi sisteminin eleştirilmesi üzerine erteleme yaptığını duyurdu. Platformların çoğu küresel olarak alınan kararlar kapsamında politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların her platforma erişiminin olmasının önüne geçmek isteyen ülkeler yasalarla bunları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamalar ve platformlar da bu düzenlemeleri yapmaya başladı. Discord özelinde yapılması planlanan yaş doğrulaması işlemi daha önce de açıklandığı üzere kimlik belgesi ve biyometrik verilerin paylaşılması üzerine olacaktı. Ancak kullanıcılar bu hassas verilerin nasıl kullanılacağı ya da güvenli olarak saklanamayacağına yönelik kaygıları sebebiyle eleştirilmişti. Discord gelen eleştirilerin ardından yapacağı düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına ertelemeye karar verdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

olduğu çocukluk yıllarıma geri dönmüştüm. Ben kendimi kapattığım zengin zindanda sensiz bir devir eskittim. Geri dön diyemezdim, üstümüze işlediğim günahların eli değmişti. Gittiğimde boğazımdan düğüm dolu yüzlerce gemi geçmişti.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

kucak sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

sensizliğe.